Ahı biz dost dedik, sonra sevgili. Kalmazdı arada hiçbir şey gizli.

göz yaşı, eşkin ümitsizliği, her donmayan göz yaşı, kalbimin sensizliği, otağımda ətirin, güldanımda çiçeğin, yalnız yok olan sensen, bir sema yuxusunda, ayrılık korkusunda, gelme yuxularıma.